0: çalışmış son fasan seni yarın düşünmeyi yansıtırlar demiş o program.
1: Southern. Swift Creek in US 70, gonna be North Carolina 28, King David David 9927, King David David 9927, on a black Chevrolet passenger car.
2: Come on.